0: Radyo Ses Akustik.
1: Kırılan kalp olunca kolay mı onarılmıyor? Hiçe saydığın aşksa zaten su götürmüyor. Yap.

Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: 89. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: TÜRTÜRK.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Parmaklıkların arkasına atılan uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Tarih Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlenecek.
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
2: Bir koca boşanmak için mahkemeye başvurdu. Gerekçesi eşinin sürekli internet üzerinden okey oynamasıydı.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
8: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
9: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
10: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
11: Benzer 4 mağdur daha var.
12: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
13: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi.

0: Sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım, duydunuz. Radyocu geldi hanım. Evet abi. Dostlar, bugün de sizlerle birlikteyiz. Bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz. Dinleyiniz, kurban olduklarım, dinleyiniz. Üstelik de beleş. Bak bir şey söyleyeyim mi? Eve gelsem en az 5000 lira alırım abi. Ama burada beleş. Oğlum başlar başlamaz yine para. Yok be kurban olduklarım, vallahi söylüyorum. Bedavaya gelirim. Seviyorum çünkü sizi. Yine programa girmeden önce gelen mesajlara baktım. Vallahi söylüyorum. O kadar böyle övgü dolu mesajlar var ki gençlik ara ara şunu hissediyorum. Birileri beni övünce gerçekten söylüyorum. Diyorum herhalde benimle dalga geçiyorlar yani. Teşekkürler klavye kahramanı arkadaşlarımız. Yine çok güzel şeyler yazmışsınız. Vallahi söylüyorum. Ama yazdıklarınızı okuyup kendimi şımartmayı düşünmüyorum yani. Okumayayım. İyi ki oradasınız kurban olduklarım. Biz zaten biliyorsunuz sizlerle ayrılmaz ikili olduk. Canım kardeşim. Sevgili dinleyenler biz sizinle Tom'la Jerry gibiyiz. Kurban olduklarım ehliyetle ruhsat gibiyiz. Hakikaten söylüyorum. Etle tırnak gibiyiz derler ya. Evet abi. Biz dinleyenlerimiz de böyleyiz. Gençlik ilk defa denk gelenler varsa kemik kadroyla sessiz kahramanlarımızla etle tırnak gibiyiz baba. Başka ne gibi örnekler verebiliriz ya? Dur bakayım. Sevgili dinleyenler biz sizde var ya Ali topu tut ışıl ılık süt iç gibiyiz. Yani şimdi... Genç nesil neden bahsettiğimi bilmiyor da yaşı belli bir yere gelmiş olanlar mutlaka biliyorlar. Okul fişleri vardı hatırlıyor musunuz? Böyle fişler vardı ya. Ali topu tut. Ali topu tut eyvallah da ışıl ılık süt iç diye bir şey vardı. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bak bizim sınıfta ışıl diye bir kız vardı. Ben hep ona özel, o fişin ona özel yapıldığını düşünür çok kıskanırdım yemin ediyorum. Tabii canım. Vay be ne günlerdi. Bak bilenler mutlaka biliyorlar. Bir tane bir fiş vardı. Benim en sevdiğim fişlerden birisiydi. O da şuydu. Bir oğlu ablan evi süpürmüş mü cümlesini içeren böyle bir fiş vardı. Valla hiç unutmuyorum abi. Bir oğlu ablan evi süpürmüş mü? Şimdi böyle kitap vardı. Camdan bakan bir çocuk işte. Odayı süpüren bir abla. Ve camdaki çocuğa işte bu soruyu soran bir abi. Böyle gözünüzde canlandırın tabii canım. Abimiz soruyla... Bir odun ablasına malum biliyorsunuz asılıyordu yani. Tabii canım. Velhasıl. Ay be ne güzel günlerdi ya. Ne vardı başka abi? Ali Bak vardı onu çok bariz biliyoruz. Ali Atabak vardı. Emel Eve Gel vardı. Işıl ılık süt iç bak bunu hiç unutmuyorum. En güzelini söyleyeyim mi? Atatürk seni çok seviyoruz vardı abi. Bir zamanın okul fişleriydi bunlar. O dönemdeki Ali'ler... Bak bir şey söyleyeceğim. Ali Atabak'taki Ali muhtemelen şu anda herhalde ganyan bağıydı abi. Işıl ılık süt de... Valla Işıl herhalde ılık süt dışında muhtemelen bu aralar aslan sütü içiyor olabilir yani. Hala yok değil mi şu anda? Ha? Vay be. Ne günlerdi. Gençlik. Kurban olduklarım. Bak bunların hepsi hakikaten şöyle diyorum. Bir dinozorun anıları. Tabii canım. Ne günler, ne günler. Dur dur. Vallahi yaşlandığımı hissettim. Şöyle bir of çekmem lazım. Oh çekip de rahatlamam lazım. Gerçi hoş. Bir şey söyleyeyim mi? Göğsümdeki sıkışmanın geçmesi için sanırım şöyle bir 3-5 saat abi benim bir oflamam lazım yani. Dur oğlum dur. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkart. Canım kardeşim. Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler. Gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler. Bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız süper güzel günlerden birisi olur inşallah. Kendi adıma da böyle olsun ya. Ben de bugün hakikaten söyleyeyim. Çünkü son zamanlarda süper bir ikilem içerisindeyim. Zengin miyim ya da fakir miyim? Soruyorum kendime. Diyorum oğlum zengin misin? Diyorum hayır. Fakir misin? Diyorum oğlum hayır. Yani onu da şuradan çıkartıyorum. Diyorum ki bak param var diyorum. Şunu alayım diyorum. Sonra diyorum ki boş ver ya para gitmesin deyip duruyorum. Yani... Böyle bir ikilem yaşıyorum. Dolayısıyla zengin miyim, fakir miyim ben de bilmiyorum yani. Ne diyorduk? Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Seyir halinde olanlara 3 aşağı 5 yukarı söyleyeceklerimiz elbette belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar kurban olduklarım. Aman dikkat, aman dikkat. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza. Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese Allah kolaylık versin genç. Tercihim. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Bunları mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Elbette bugün de biz hazırız. Canım kardeşim, sen de hazırsan artık başlayalım.
2: Ay Freeze, 40'lı 50'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Eykinli dikmeye beton yetmez. Beton adamsın.
3: Selam Marif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
4: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
5: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'i. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni anlamsız anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: Güven Showtime.
1: Çiçeğim, hakikaten söylüyorum. Teşekkürler gençlik. Mehmet Ali abimizin söyledikleri ne kadar keyifli, ne kadar güzeldi ya.
2: Arif'im, kurban olduğum içinden geldi. Söyleyeyim bari. Sen iyi ki varsın, seni iyi ki tanımışım. Seninle gurur duyuyorum. Böyle bir kardeşim olduğu için seninle gurur duyuyorum. Nice mutlu yıllar diyorum. O yüzünden gülücükler eksik olmasın canım kardeşim falan yok.
1: Cümlemizin inşallah. Bir şey söyleyeceğim. Hani seninle gurur duyuyorum dediği için söylüyorum. Bir aralar bütün herkese söylediğimiz böyle bir slogan vardı. Hatırlıyor musunuz? Türkiye seninle gurur duyuyor diye. Yavrum, Survivor'dan dönen Nihat Doğan'a bile hakikaten şey yok. Havalimanında bunu söylediler ya. Benim için anlam ve önemini o anda yitirdin. Dur, anlatırım. Canım kardeşim, öncelikle bilenler mutlaka biliyorlar. Programda çok da faal bir şekilde kullandığımız elbette Arif Güven Show Time WhatsApp numaramız mevcuttur. 0530 071 43 55. Hadi bir daha. 0530 071 43 55. Malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarasıdır. İlerleyen dakikalarda elbette günün konusunu vereceğiz. Bolca bu numarayı kullanacağız. Başka, Instagram'ı faal bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Instagram adresimiz malum Arif Güven Showtime. Facebook page sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @Arif Güven. Canım ciğerim, Twitter @Arif Güven. Şimdi yoklama, şimdi mesajlar. Baba, başlayalım hemen şöyle. Buyurun. Kırklareli'nden selamlar patron. Eyvallah, kurban olduğum. Teşekkürler. Ordu, Ünye bizimle birlikte. Eyvallah. Silifke, canım Silifke. Mardin'im, olmazsa olmazım elbette. Adana'dan selamlar. Bir de fotoğraf yollamış. Şu anda muhtemelen seyir halindeler. Kazasız, belasız, cezasız gençlik biliyorsunuz. Bu ne gülücük gülücük gülücük. İyi yayınlar. Gün sayıyoruz. Ay kurban olurum ya. Belçika'ya selam olsun. Bu ne, dur bakalım. Diit Cam ailesi olarak iyi yayınlar. Arif Baba. Reklam olmasın diye söylemiyorum ama Erzincan'da canım kardeşim. Sevgiler, saygılar, kurban olurum. Londra merhaba, merhaba. Konya Karaman. Bu ne, dur bakayım. Nazilli, eyvallah. Çorum'dan selamlar. Bu üçüncü mesajım. Evet, sonuç. Üçüncüde de sadece Çorum'dan selamlar yazmışsınız. Biz de muhtemelen okumuşuz zaten. Teşekkürler. Nevşehir, olmazsa olmazımız. Eskişehir'den selamlar patron. Kurban olduğum, teşekkürler. Bu ne, dur bakayım. Ömer'im. Sevgili Osmanlılar, orada mısınız? Arif Paşa tahta çıkıyor. Almanya'dan sevgiler. Arif Paşa. Allah Allah, bu ne? Doğaya günaydın. Kediye, kuşa, ağaca, çiçeğe, aya, güneşe. Günaydın. Kızılderili şefi tıt tır zıt uçan karta. Bu yılan fotoğrafı ne çiçeğim? Bir açıklama. Çandarlı burada. Eyvallah, kurban olduğum. Buyurun, bir fotoğraf var. Sen geldiysen bir keyif. Oo kardeşim benim. Yayında söylemeyelim. Mirbalar. Bu arada dün hani en son konuştuğumuz konulardan birisiydi. Dedik ki Belçika'da işte çok böyle hayvanlara zulümle ilgili ağır şartlar var. Ağır yaptırımlar var, cezalar var. Onunla ilgili bayağı bir programın sonunda bekledim ama ses kaydı gelmediği için sonrasında gelmişti. Dur bak.
3: Arif abi. Heh. Haberlerden aynı okuduğun gibi abi. Burada yani bir hayvanı eziyet etmek veya öldürmek gerçekten çok ağır cezaları var. Yani insan öldürmeyle aynı seviyede. Şöyle bir güzelliği var Belçika'da, bir tane sokak hayvanı göremezsin, bulamazsın. Ya sahiplendirilmiştir ya da barınaklarda özel olarak bakılır abi. O sebepten dolayı inşallah bu tür ağır cezalar bizim ülkemize de gelir. Gelmediği süre zarfı içerisinde işte gördüğümüz gibi Antalya'da olsun, başka yerlerde olsun hayvanları öldürüp kaçıp gidiyorlar. Evet. Yani bu cezaların orada kesinlikle ağırlaşması lazım. Yoksa mümkün yok abi. Bizim ülke ağırlenmez, adam olmaz bu konuda. Çok üzgünüm. Sevgi ve saygılarımla 139 Nevzat kardeşim.
1: Nevzat'ım, ben tabii ki de hani yayın sonrasında bu ses kaydı geldiği için dinlemiştim ama dinleyenlerle de paylaşmak istedim. Canım ciğerim, kurban olduğum, buradayız olabildiğince tabii ki de relax.
4: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim, gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
5: Ana bahabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
6: Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
7: Selamünaleyküm. Sesini duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Burası Balıkesir, Manyas, Kızıksa.
8: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
0: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
9: Selam Arif. Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.
10: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
11: Saygı mağazaları.
12: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Yapıştır bir Arif Güven Show sen. Ardından bir siren sesi. Sonra bir havuzu atlayalım. Ortaya böyle bir karışık yapalım. Çünkü ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Kurban olduklarım sebep. Sebebi şudur. Arif Güven akşamlar olmuş. Badem şimdi radyo programına hepiniz hoş geldiniz. Hani derler ya, kafamın içinde hakikaten söylüyorum. Gençlik filler şu anda halay çekiyor. Hortumlarıyla birbirlerine bağlanmışlar, halay çekiyorlar abi. Vallahi söylüyorum. Bakalım hala mesajlarımız var. Alo, geldim buradayım abi. Hüseyin 35 kurban oldum. Çok çok teşekkürler. Bakayım. Bizim sokaklar köpek dolu, zarar vermiyoruz. Tabii ama onlar bize saldırıyor. Ne yapalım abi? Belediye veterine barınağına söyledik, kısırlaştırdılar. Önlem alındı denildi. Bununla ilgili bir hikaye var, fıkra var biliyorsunuz değil mi? Kardeşim ısırıyoruz diyor, ısırıyoruz. Gerisini getiremiyorum. Bu ne, dur bakayım. Ha, bu yılanla ilgili ya. Koca bir yılan fotoğrafı var. Sabah bahçedeydi. Herkes civciv sever. Bütün hayvanları sevmek iyidir anlamında. Yok be kurban oldum. Ben çok tırsarım abi. Hakikaten şöyle. Yani bütün hayvanları severim ama hepsini değil. Amsterdam, Remzi, seninleyiz abi. Kulaklıklar kulağımda. Ey kurban olurum. Bak biz dinleyenlerin neredesin diye soruyorduk abi. Demek ki dinleyenlerimizin kulaklarındayız. Tabii canım. Nerede? Buraya bakayım. Ya Arif Güven, sen yoklamada beni niye söylemiyorsun? Erzincan'dan Metin, saygılar. Söyledim, kurban olduğum söyledim. Bakalım. Hatay Antakya'dan selamlar, buradayız her zamanki gibi. Çok çok teşekkürler. Londra Hüseyin, buradayım abi. İlk defa yollamış. Hüseyin hoş geldin. Selamlar, Karaman'dan servis şoförü Ramazan. Ramazan küçük hatta. Çok çok teşekkürler. Gençlik bir dünya mesaj var ya. Yoklama. Çanakkale Biga. Eyvallah kurban oldum. Uşak'tan selamlar abi. Manavgat kurban oldum. Sibel'im çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sürekli mesaj oluyorlar. Hastanedeler. Bütün sağlık çalışanlarımıza buradan çok çok teşekkür etmiş olalım. İyi ki varsınız. Balıkesir, Bandırma. Eyvallah. Bilecik. Yozgat. Bu ne? Dur bakayım. Sadece seyir halinde çekilmiş. Ses yok mu abi? Senin, benim sesim var. Evet. Tokat'a selam olsun o zaman. Tokat'ta şu anda seyir halindeymiş. Canım kardeşim. Yalova'dan merhabalar patron. Kurban olduğum. Teşekkürler. Gençlik. Bu ne? Dur bakayım. Buyur. Bak bir fotoğraf geldi. Bu fotoğrafa istinaden gerçekten sevgili dinleyenler, muhtemelen hepimizin hemfikir olduğu konulardan birisi, ülkenin yarısı şu anda salça yapıyor abi. Bak yarısı salça yapıyor, yarısı da şişe domates yapıyor belli yani. Böyle bir fotoğraf gelmiş. Salça fotoğrafı yollamışlar bana da. Evet abi. Ülkece birlik ve beraberlik olduğumuz şu aralar tek konu bu. Salça yapmak. Herkes salça yapıyor abi. Bakayım. Bütün herkese de bu arada kolay gelsin tabii ki de. Haberler mi? Bu nedir ya? Gençlik, sıcaklıklar artacak. Meteoroloji uzmanlarının da bir dediğini tutmuyor. Yavrum ne oluyor ya? Şeytan sıcakları geliyormuş. Tövbe yarabbim ya. Gençlik eğer gelecekse hakikaten söylüyorum. Yatakta altımıza işemiş gibi uyanacağız yani. Canım kardeşim, burada şimdi ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Dolayısıyla da vermemiz gereken belli ki bir aramız var. Aradan sonra yeniden burada olacağız. Dilerseniz hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü şu memlekette ne oluyor, ne bitiyor, mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız.
1: Arif, sıcak su gibisin. Hem yakıyorsun, hem yakıyorsun.
2: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
3: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
4: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
5: Arif Güven, idolsün, idol.
6: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız. Kolay gelsin abi.
7: Günaydın Arif. Hatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.
8: Arif Güven Showtime.

0: Özgüven Showtime.
1: Buradayız burada. Şimdi sevgili dinleyenler, elbette mesajlara ara ara bakmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama memlekette ne oluyor diye bitiyor. Şöyle bir bakalım, haberler. İlk bu haberi mi seçtik? Hakikaten söylüyorum, artık günümüzde habercilik yapmak da çok zor. Et diye süt diye karışmaman lazım. Dolayısıyla da örnek olsun diye veriyorum. Üften püften haberler. Bizim işimiz de çok zor abi. Aa bak, memleketin koca gazetesinin yazdığı habere bak. Arda Turan, malumunuz biliyorsunuz. Eski Sağlık Bakanımız. Velhasıl şaka bir yana, Arda Turan Çeşme'de 200 tane midye yemiş. Bunun haberini yapmışlar abicim ya. Valla bunun haberini yapmışlar. Yani ülkede habercilik anlayışı zirve. Hatta daha da zirve olsun istiyorsanız 200 tane midye yediğini yazdığınıza göre kaç kilo dışkıladığını da haber yapın. Geçelim, kurban olurum, geçelim. Bakın ara ara bu tarz haberleri veriyorlar. Bununla ilgili yine böyle bir araştırma var. Türkiye'de son 5 yılda antidepresan ilaç kullanımı %56 artmış canım kardeşim. Bu Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre bir araştırma sonucu. Türkiye'de son 5 yılda antidepresan tüketiminde %56. Ciddi bir rakam değil mi gençlik? Bakarız. Dün vardı, hatırlıyor musunuz? Şeftali ezik diye birbirine giren insanlar vardı. Dedik arkadaş ne oluyor ya? Pazarcıyla müşteri arasında böyle bir kavga oluyor. Şeftali ezikmiş, adam geri vermeye çalışıyor. Velhasıl pazarcı almıyor. Olay büyüyor, kavgaya dönüşüyor. Ondan sonra olay yerine polisler geliyor. Sıkı takipçiler, dün takip edenler mutlaka biliyorlar. Velhasıl sonra oradaki ahali, oradaki pazarcı gelen polislere patates fırlatıyor. Ya şimdi... Dedik oğlum bu nedir ya? Aa bak, bugün de başka bir versiyonu var. Sattığı kumaşı geri almayan pazarcı vuruldu. Akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Hakikaten şöyle diyorum ya. Türk erkekleri aşk dolandırıcılarının ağına düşüyormuş. Gençlik ne yapıyorsunuz ya? Alo. Bulgaristan ve Romanya'dan Türkiye'ye telefonla arayan, kadınlara inanan Türk erkekleri bankalara yüzme... Abi nasıl ya? Bu yıllardan beri devam eden bir hikayedir. Bana para yatır, geleceğim ama param yok diyor. Sen yatırıyorsun. Ondan sonra diyor ki işte ya yatırdın ama diyor işte vize işlemleri için bu kadar lazım diyor. Yok gümrükte kaldı para. Ona para, buna para. Anlatırım. Dolandırıcılık Türk erkeklerinin cep telefonlarının arama kaydına düşerek başlıyor. Kadınlar çağrıya yanıt verenlerle aşktan konuşmaya başlıyor. Düzgün Türkçe konuşan kadınlar bir süre sonra çeşitli bahanelerle para yardım istiyor. Biz de malumunuz cömert insanlarız. Tabii canım. Buyurunuz. Kurban olduğum, şöyle bir Batman'ımıza gidelim. Çünkü Batman'dan bir haber. Batman'da belediyeye ait resmi araç. Evet, belediyenin açtığı çukura düştü. Şimdi... Burada fotoğraf da var, hakikaten söylüyorum. Hani kendi kazdığı kuyuya kendi düştü atasözü. İşte bu yaşanmış Batman'da. Anlatırım. Alın. Motosiklet çalan zanlı, dolmuş param yoktu, eve gitmek için çaldım dedi. Bence gayet mantıklı bir sebep yani. Adana'da oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan birisi, hastaneden çıktım, dolmuş param yoktu, eve gitmek için ben de diyor motosiklet çaldım yani. Al buyur. Pompalı tüfekli gaspa bakın nasıl karşı koydu. Yine canım ciğerim Adana'mızdan bir haber. Başka ne oluyor? Gençlik, bir de bir kavga vardı ya. Beylikdüzü'ndeki kavgayı gördünüz mü? Sosyal medyada çok fazla geçiyor. Haber gibi yapmışlar mı? Neymiş bu? Ha bak. Büyükçekmece sahilinde akşam saatlerinde alkollü bir grup taşkınlık yaparak insanları rahatsız etti. Çevrede bulunan işletmenin çalışanları grubu uyardı. Fakat grup küfürleri havada uçtu. Hiç dinlememişler. Velhasıl kavgaya dönüşüyor. Ve tüm samimiyetimle söylüyorum yani... Bu taşkınlık çıkartan grubu, işletmenin çalışanları bildiğin denize döktüler ya. Aynen. Kavgaya bakıyorsun, belli zaten. Taraflar belli çünkü futbol maçı gibi abi. Takım elbiseliler valla fosforlu şortluları denize döktüler yani. Sakin. Yolda evlilik teklifi planı hüsran da bitti. Birazdan anlatacağımız haberlerden biri de bu olabilir. Bu ne, dur bakayım. Sadece bizden haberler değil biliyorsunuz. Dünyada ne oluyor diye bitiyor. Mümkün olduğu kadar onları da kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Ne zaman kurban olduğum benim programım da az sonrası var artık ya. Az sonra. Evet az sonra. Ayrılmayın, geleceğim.
2: Arif'im ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
3: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakfı Kebir'den Raskon.
4: Arif abi, sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
5: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
3: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
6: Tribin olurum, düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
3: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
7: Arif'cim, gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Selam patron. Ben Selami. Eyvallah canım kardeşim. Bodrum'a selam olsun. Bodrum'dan seni dinliyoruz. Paşam teşekkürler. Kralsın. Selami ismi bende çok özeldir. Çünkü valla bak gençlik afyon patlamamış. Şimdi kardeş olduk, arkadaş olduk. Ayrı konuda. Afyon patlamamış. Sabahın köründe arkadaşlarım geldi. Yanlarında baktım yabancı biri de var. Dedim bu kim acaba? Dedim herhalde tanıtırlar. Dedi ki merhaba. Dedim merhaba. Hoş geldiniz. Çocuk bana soy ismi de Akgün. Selami Akgün. Kendisini böyle tanıtmış. Abi merhaba ben Selami Akgün demiş de ben adamın hani Selami Akgün olduğunu anlamadım. Direkt bana selamu aleyküm diyor zannettim. Yani. Aleyküm selam birader dedim ben de. Dedi yok abi adım benim o. Dedim adın nasıl ya? Dedi Selami Akgün dedim. Eyvallah kardeş ben selamu aleyküm dedi zannettim yani. Şimdi haberler ne oluyor diye bitiyor bakalım. Ha bak bugün gençlik bugün şöyle bir şey varmış. Bugün Plüton'un gezegenlikten çıkartılmasının 15. yılıymış canım kardeşim. Sonrasında malumunuz ya arkadaşım sevgili dostum bu Plüton'la ne uğraştılar ya. Bugün mesela Plüton'un gezegenlikten çıkartılmasının 15. yılıymış. Neyse ki sonra kendisine iade itibar yapıldı geri verildi. Diyorum ya bu Plüton'la çok uğraşıyoruz. Ya yani koca gezegeni sözleşmeli öğretmenlere çevirdik yemin ediyorum. Her sene atama bekliyor canım kardeşim. Öyle yani. Geçelim. Şu habere bir bakalım. Evet. Türkiye'de son 5 yılda antidepresan ilaç kullanımı canım kardeşim çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. %56 oranında artmış. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye'de son 5 yılda antidepresan tüketiminin %56 oranında arttığı belirtilirken... Şimdi bir sürü rakamlar verilmiş işte 16 milyon 537 bin gibi aklımıza kalmayacak olan rakamlar var. Mesela bizim burada almamız gereken durum şudur. Son 5 yılda antidepresan kullanımı %56 oranında artmış. Vay diyorsun be. Canım kardeşim. Herkesin de psikolojisi bozuk. Yavrum hakikaten bakıyorum. Herkesin bozuk yani. Yazık kızlar sevgilisinden ayrılıyor. Hemen hap. Tabii canım. Kızlar yapmayın ya. Vallahi söylüyorum ya. Kıllı bıyıklı adamlar için değer mi? Kurban oldum yapmayın ya. Aa bak agresifiz. Sinirliyiz. Sattığı kumaşı geri almayan pazarcı vuruldu. Hep birlikte Sakarya'ya bir gidelim. Sakarya'nın Erenler ilçesindeki semt pazarında kumaş satan 24 yaşındaki Mehmet Balkır aldığı kumaşı iade etmek isteyen müşterinin talebini kabul etmedi. Çıkan tartışmada Mehmet Balkır tabanca ile ateş açılması sonucu yaralanırken pazarda bulunan 3 kişi de tövbe yarabbim baygınlık geçirmiş ya. Olay öğle saatlerinde Erenler Hacıoğlu mahallesinde kurulan semt pazarında meydana geliyor. Kumaşçıların bulunduğu sokakta meydana geliyor. İddiaya göre kumaş satan Mehmet Balkır sattığı kumaşı iade etmek isteyen müşterinin isteğini kabul etmeyince tartışma çıkıyor. Kumaşı iade etmek isteyen kişi ile yakınları silah ve bıçaklarla pazara geliyor. Yavrum kumaştır bu ya kurban olayım yani. Dün şeftali bugün kumaş ne oluyoruz ya? Ha? Çiçem? Bir de hani bu adam dellendi. Hani hadi diyorsun bir derece. Ya arkadaşım bunun arkadaşı, eşi, dostu, birader bir kumaş için değer mi demiyor. Öyle mi? O zaman silah alalım gidelim falan şeklinde çok mantıklı geliyor bu fikir yani. Velhasıl tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada Mehmet Balkır tabanca ile ateş açılması sonucu yaralandı. Pazardaki 3 vatandaş ise olayın şokuyla baygınlık geçirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Mehmet Balkır sağlık ekiplerince Sakarya, ya herkese geçmiş olsun tabii acil şifalar diliyoruz ama bu nedir? Kurban olduğum hakikaten söylüyorum anlam veremiyorum yani. Yavrum herkes belinde silahla mı geziyor gençlik? Silah olmayan bir tek ben mi varım ya? Böyle haberleri okuyorum ondan sonra stüdyodan dışarıya çıkmaya korkuyorum yani. Vallahi korkuyorum ya. Kumaştır bu en nihayetinde. Allah Allah. Hadi diyorsun siz tartıştınız. Şu satıra bak abi haberdeki satıra bak ya. Kumaşı iade etmek isteyen kişi ile yakınları silah ve bıçaklarla pazara yeniden geri geldi. Benim kafa gitti. Böyle zamanlarda çok bunu aldığımız zamanlarda canım kardeşim elbette günün konusunu veriyoruz. Ki birazdan mı? Peki birazdan hani bir tık daha böyle bir haberlere bakacağız. Günün konusu da gelecek kurban olduğum sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Günaydın Berlin'den selamlar.
2: Arif abi evde bir tek mutfakta radyo var seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
3: Arif Güven senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Tokat'tan selamlar.
4: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
1: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

0: Arif Güven Showtime. Bu nedir bakayım? Dubai'de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı açılıyormuş canım kardeşim. Dubai'de dönen dolapları zaten muhtemelen hepimiz biliyoruz yani. Tabii canım. Neyse bu konuya girmeyeyim. Deli miyim? Ateşten gömlek giyerdim gençlik. Konuşulacak çok şey var da yutkun yani. Haberler. Bugün biz bu konuyu verdik. Çok da keyif almıştık. Bayağı da oluyor. Şimdi programın hani başını takip etmeyen arkadaşlar varsa, bugünü ilk etapta yakalayamayan arkadaşlar varsa, malumunuz programımızın başında 4 tane buzdolabı, 8 tane çamaşır makinesi dağıtmıştık dinleyenlerimize. Onunla ilgili şimdi bak şu anda radyoyu açanlar nasıl pişmanlara. Evet, siz yeni açtınız program başındayken, arkadaşlarımıza beyaz eşyalar dağıttım ben, hediyeler ettim. Bundan sonra programı en başından beri takip etme konusunda çok daha ciddi olursunuz inşallah yani. 5 tane buzdolabı ne dedim, 8 tane bilmem ne dağıttım dedim ya. Artık reklam departmanı da beni yalancı çıkartmasın, gitsin bulsun dağıtalım abi madem. Velhasıl yok, programın çok başındayken konunun nereden açıldıysa bu ilkokul fişlerine geldi işte. Ali topu tut. Benim hiç unutmadığım dedim işte, ışıl, ılık, süt iç gibi böyle şey vardı. Ali şimdi muhtemelen artık herhalde Ganyan bayinde yani, Ali Atabak'tan sonra değil mi? Ali Atabak vardı bir de yani. Bunlardan bahsettik. İşte o yıllara geri döndük. Çocukluk abi saflıktır, güzelliktir. Dolayısıyla da bugün yine böyle bir konuyu vereceğim abi ya. Çok çok eğlenceli olacak. Günün konusu bu. Kurban olduklarım. Bu dedikten sonra günün konusunu da tam anlamıyla hani dile getirememek. Ya saçma çocukluk yanılgısı olsun, evet. Evet abi tamam, böyle aynen budur. Bugünün konusu budur. Çocukken hani öyle olduğunu zannediyorduk, böyle olduğunu zannediyorduk. Dolayısıyla da en saçma çocukluk yanılgınız nedir? Hani kendi işimizle alakalı söyleyelim. Birçok insan hakikaten işte radyonun içinde konuşan insanların var olduğunu zannediyordu. Tabii canım öyleydi abi. Ben mesela bir şey söyleyeyim. Ben dizilerin o anda canlı çekildiğini zannediyordum abi. Gülünecek bir şey yok oğlum, çocuksun işte ya. Saçma bir yanılgı yani. Velhasıl bugün bundan bahsedelim yine. Çok önceden bahsetmiştik canım kardeşim. Çocukken ben böyle zannediyordum abi dediğimiz yanılgılardan bahsedelim. 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söyleyelim. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Çocukken çok böyle saçma bulduğumuz çocukluk yanılgılarımız günün konusu olsun. Şimdilik böyle bir mola veriyoruz ki vermek zorundayız. Moladan sonra geri kalan zamanı doldurmak üzere bu kardeşiniz yine burada.
1: Günaydın Arif. Balıkesir Burhaniye'den dinliyorum. Sabah yürüyüşüne çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
2: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'den selamlar.
3: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun beni.
4: Abi ben Yevze'den Ukay, gülmekten yaraldım artık. Yeter.
5: Arif abi ben Kubilay. Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum. Ben de buradayım.
6: Günaydın Arif abicim. Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
7: Merhaba Arif abi. Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi. Cansın.

0: çenen tutulsun.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Jobs bir serinde. Sevgili dinleyenler, Mali Burnu'nun programımızın artık ikinci bölümü. Dolayısıyla da ne kadar uslusun diyorum ben bu radyo programına. Hakikaten söylüyorum ya. Bir de böyle program yapanlar var ya. Şimdi Orhan Gencebay, Sibel Can ikilisi söylüyor. Severek ayrılalım. Üç şarkıda bir konuşuyorlar. Vallahi süper iş ya. Gençlik ben üç şarkı hani çaldı. Hiçbir şekilde benim sesimi duymadınız. Vallahi radyoyu arayın. Bir stüdyoyu kontrol edin. Belki bu adam öldü. Yani... Üç şarkı boyunca konuşmayacağım ama. Kesin başıma bir şey gelmiştir abi. Tabii canım. Dur, ne diyorduk? Kurban oldukları malumunuz, artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Günün konusunu dostlarımıza verdik. Dedik ki en saçma çocukluk yanılgımız. Ben mesela dizilerin o anda orada çekildiğini falan zannediyordum yani. Çocuksun abi, nereden bileceksin? Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Özellikle bir kez daha söylüyorum canım kardeşim, sadece olabiliyorsa Arif Güven Showtime WhatsApp hattından yollarsanız mesajınızı okuruz. Diğer taraftan mümkün değil abi. Facebook'tan ayrı geliyor, Twitter oldularından ayrı geliyor, Instagram'dan ayrı geliyor, bana sağdan geliyor. Yapmayınız. Bakalım. Bak, annemle daha kekik toplamaya giderdik. Koca dağın bizim olduğunu sanırdım. Acı gerçeği öğrendiğimde yıkılmıştım ya. Küçükken hep mutluyduk. Büyüyünce de mutlu olacağımızı zannederdik. Ne kadar saçma diyor. 638 İbrahim abimiz. Buyur. Amsterdam'dan Remzi yollamış. Der ki abi, küçükken kıyafetlerin küçüldüğünü sanırdım, çok üzülürdüm. Çocuğuz işte oğlum. Çocuğuz işte. Vay be. Bakayım. Çizgi filmi izlerken ana düğmeden kapattığım zaman geldiğimde tekrar kaldığı yerden devam edecek zannediyordum. Evet ya. Televizyonu kapattığımızda orada kaldı. Geldiğimizde oradan devam edecek zannediyorduk. Oysa hayat acımasız, beklemiyordu. Ey dünya, ağır ol. Bekle. Biz de katıldık kervanına. Maalesef topal eşekle yani. Tamam. Buyurun. Tövbe yarabbim, Mevlana'yı Allah zannediyordum abi diyor. Çocuksun tabii, bilmiyorsun abi. Ben 10 dakika kol saatini gerçek sanıp her gece Allah'a dua ediyorum. Allah'ım bana o işaretten nasip et diye. Anlamadım neden bahsettiğini, kurban olduğum. Buyur bak, yanılgıya bak, kurban olduğum. İlk defa böyle bir şey duyuyorum ya. Darbuka sesinin dansözün göbeğinden çıktığını sanıyordum. O kadar senkronize oynuyorlardı ki diyor. Ayna karşısında az kıvırtmadım ses çıksın diye. Bebeklik işte demiş ya. Böyle çocukluk yanılgısı olur mu ya? Vallahi güzelmiş. Darbuka sesinin dansözün göbeğinden çıktığını zannediyordum. Buyur. Ali yollamış, kurban olduğum. Çocukluk yanılgısına bak. Abi yediğim yemeğin bacağıma kadar indiğini düşünüyordum. Oğlum ne güzel ya. Çocukluk anıları bunlar işte. Çocukluk yanılgıları. Sınıfta kalmayı belli bir süre geceleri sınıfta yatmak olarak biliyordum abi. Sınıfta kaldım. Tüp bebekleri gerçek piknik tüpü zannediyordum. Yavrum bak, bir şey çocukluk yanılgısından bahsediyoruz ya, bak şimdi hani gelen mesajlara bakıyorsun keyifli, ama şimdi şöyle bir mesaj gelmiş, çocukluk yanılgısı. Hadise ile Murat Boz'u evli sanıyordum abi. Yavrum sen kaç yaşındasın çiçeğim? Ha? Yani çocukluk yanılgılarından bahsediyoruz. Hadise ile Murat Boz diyorsun. Evli olduklarını sanıyorum diyorsun. Herhalde geçen perşembe falan doğdun sen. Bilmiyorum yani. Okulu dışarıdan okumayı, masa ve sıraları dışarıya çıkarıp bahçede ağacın altında ders işlemek olarak düşünüyordum. Çocukluk yanılgıları. Ben bir de şey, bak benim iki tane kafamda soru işareti vardı. Bunları söylüyordum zaten. Şu esnaf lokantası diye bir şey var ya. Oraya sadece esnafların gidebildiğini zannediyordum. Vallahi gerçekten söylüyorum. Düşün, hani öğrencisin, esnaf lokantasına gittin. Ne iş yapıyorsun sen? Öğrenciyim abi. Kalk lan. Ne oldu abi? Oğlum burası esnaf lokantası lan. Bir o, bir de hani serbest bölge işte. Nerede çalışıyorsun? Serbest bölge. Yavrum o serbest bölgede ben herkes birbirini öpüyor falan zannediyordum. Oğlum serbestten istediğini yap. Serbest bölge ne ya? Öyle zannediyordum işte yani. Ey yarabbi ya. Çocukluk yanılgılarımızdan bahsediyoruz. Kurban olduklarım Mali Bunun 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.
1: Selam Arif Güven. Hatay Akpınar Köyü'nden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte, takipteyiz. Sevgilerle selamlar.
2: Selam Arif Güven. Lüleburgaz'dan DK Ümit. Ne zamandır numarana ulaşmaya çalışıyorum. Takipteyim.
3: Arif Güven Show'da.
2: Arif Güven, ben senden şikayetçiyim arkadaş. Birincisi tesadüf dedim. İkincisi denk geldi dedim. 3-4-5 olunca kullanmaya başladım. Usta, benim tır senin sesini duymayınca çalışmıyor.
3: Kendimden bahsetmiştim. Tır şoförüyüm demiştim, hatırlıyor musun? Abi, sağ aynaya Arif yazdım. İnanır mısın? Sol aynaya da Arif yazdım. Geri geri giderken bile seni düşünüyorum Arif Güven.
4: Arif abi, aslında ben sana devamlı ses kaydı gönderip kendimi tanıtıyorum ama bu sefer tanıtmayayım. Çünkü yoksa piyasa yerle bir olur. Ya seni dinlediğimden bu yana abi inanılmaz, yani inanılmaz derecede manita yaptım abi ya. Senden aldığım esprileri kullanıyorum. Baya bir işe yarıyor abi. Ya ben böyleysem seni de tahmin edemiyorum tabii ki. Harbiden çok seviyorum seni. Baş tacısın.
5: Arif Güven Showtime.

0: gençlik. Teşekkürler bütün mesaj yollayan dostlarımıza. Malumunuz günün konusunu verdik. Dedik ki çocukken böyle zannediyordum abi dediğimiz ne gibi yanılgılarımız var, bundan bahsediyoruz. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Bizi deliklerin getirdiğini zannediyordum abi. Öğrenince gülücük gülücük gülücük ya. Ben bu yalanı hiç yemedim biliyor musunuz? Hakikaten söylüyorum ya. Dedim ben nasıl geldim? Nasıl oldum ben? Dediler ki seni leylekler getirdi oğlum. Dedim çok saçma, olmaz çünkü ben Ekim doğumluyum yani. Leylekler malumunuz kışın göç ediyor. Nasıl olur bu iş ya? Dedim doğruyu söyleyin, sonra doğruyu söylediler. Dediler ki seni çam ağacı getirdi. Tövbe yarabbim ya. Ay kurban olurum ya. Dur bakayım. Arif'im el ele gezen herkesi evli zannediyordum. Küçükken öyle. Değil mi? Küçükken bir de abi ya işte çocukluk ya yemin ediyorum. Ben mesela öğretmenimin bana aşık olduğunu zannediyordum yani. Şu ergenlik dönemi ne kadar kötüdür ya. Vallahi söylüyorum. Hani kendince büyümüşsündür ama anneye göre mümkün değil. Hiç unutmuyorum abi. İzmir'de dolmuştayız. Kalabalık dolmuşun içi. Sağ olsun birisi Allah rahmet eylesin anneye yer verdi. Ben arada bir yerde kaldım. Önde de bir kız var. Bakıyorum diyorum ki o bu tam benlik. Hani kendimce de büyümüşüm ya. Dedim ki la annemin parasını da kendi paramı da ben vereyim cebimden harçlıklarımdan. Uzattım böyle. Aldı şeyde şoförde. Kızla kesişiyoruz. Büyüğüm oğlum ben. Bak az önce işte annemin parasını bile ödedim. O dereceyim yani. Sonra ta ki büyümediğimi şuradan anladım abicim. Arkadan bir ses geldi. Arif oğlum ayakta kaldın. Gel kucağıma otur. Çünkü akşam ayaklarını ağrıyacak diye annem seslendi. Benim aşkım orada bitti abi. Tabii canım. Sonra hiç unutmuyorum. Aynı durakta indik o kızla. Benim başımı okşadı. Çok tatlıymış maşallah dedi. Gitti yani. Oysa ben onun bana aşık olduğunu zannetmiştim. Tabii canım ya. Çocukluk işte abi. Bakalım arkadaşlarımızın ne gibi yanılgıları varmış. Bak minarelerin kıtalar arası füze olduğunu zannediyordum abi. Buyurun. Küçükken pazarda zeytin satanların zeytin ağaçları olduğunu toplayıp oradan sattıklarını düşünürdüm. Birçoğu öyle yapıyor zaten ya. Bu çok büyük bir yanılgı değil yani. Televizyonda Erol Evgin'i her gördüğümde o da bana bakıyor zannediyordum. Beni görüyor sanıyordum. Saf saf seviniyordum. Yıllar sonra bir yemekte yan yana denk gelince anladım ki böyle böyle böyle diye. Allah Allah. Ben ondan ziyade canım kardeşim hala bak kaç yaşındayım. Fatih Terim Hoca hakikaten söylüyorum basın toplantısı yaparken vallahi sanki bana alo ne yapıyorsun diyecekmiş gibi geliyor. Yani çünkü sürekli böyle olaya bir hakim olma durumu var ya Fatih Terim Hoca'nın dolayısıyla ben bana bakıyor falan zannediyorum ya. Bir çeki düzen veriyorum. Buyurun. İlk maça gittiğimde golden sonra pozisyon tekrarı olacağını düşünmüştüm abi diyor küçükken. Ben de mesela ilk stada gittiğimde maç izlerken valla orada hani televizyonda nasıl anlatıyor sunucular orada da birisi anlatacak zannediyordum. Mal gibi kaldım. Hiç kimse anlatmıyor abi. Her yıldız kaydında birisi öldü zannediyordum abi. Benden yaşça büyüklerin daha mantıklı kararlar verdiğine inanıyordum. Keçileri koyunların erkeği zannediyordum. Olur abi çocuğuz ya. Her şey olur ya. Dur buraya bakayım. Etrafımdaki insanların sihir yapabildiklerini ama bunu benden sakladıklarını düşünüyordum. Hala öyle düşünüyorum demiş ya. Ben dizilerde şarap içenlerin vişne suyu içtiklerini zannediyordum. Kliplerde şarkı canlı söyleniyor zannediyordum. Vay be. Ne oldu? İnternetle ilgili sıkıntımız mı var yavrum? Bu dönüyor. Hiç hani bir F5 yap bakayım bir. Burada mı kaldık? Var abi bir dünya mesaj var ya. Beşinci boyuttaki dedeyi Allah zannediyordum demiş ya. Tövbe yarabbim ya. Oyuncuların televizyonun arkasında olduğunu düşünüyordum ve filmlerde ölen kişilerin gerçekten de öldüğünü düşünüyordum. Vay be. Allah rahmet eylesin. Ben bunu söylüyorum abi kurban olduğum. Benim anneannem Cüneyt Arkın hastasıydı. Cüneyt Arkın filmlerine bayılırdı. Evet sonra bir gün Cüneyt Arkın'a küsmüş anneannem. Dedim pamuğum niye küstün? Çünkü Cüneyt Arkın bir izlediği filmde ölmüş. Anneannem çok üzülmüş. Cüneyt Arkın ölüyormuş. Anneannem üzülüyormuş ama Cüneyt Arkın ondan sonra tekrar geri geliyormuş. Anneannem boşu boşuna üzülüyormuş. O yüzden de Cüneyt Arkın'a kızmış benim anneannem. Kurban olayım. Bir de Allah rahmet eylesin ya. Vallahi söylüyorum. Serdar Ortaç'ı ne zaman görse bu çocuk da bir zeytin tanesiyle nereden nereye geldi deyip duruyordu. Ya kerametin o zeytinde olduğunu falan zannediyor. En bombası da şuydu. Bülent Ersoy'u bir magazin programına denk geldik de magazin programı açık abi. Bülent Ersoy ile ilgili şey dedi. Bunun dedi burnu yapma mı dedi. Dedim evet burnu yapma.
1: Abi günaydın, seni dinliyoruz, yollardayız. Seni dinlemediğim gün öldüğüm gün olsun.
2: Kazasız belasız yolculukların olsun canım ciğerim. Allah uzun ömürler versin kardeşim.
3: Selam Arif, senin programına yol mu dayanır baba?
4: Sabaha kadar 8 saat nöbet tuttum. Yayınım başladı. Eve gidemiyorum be Arif abi. Şirket eve gitsin diye gözüme bakıyor. Yoksa mesai yazacağım. Çok karlı bir adamsın be Arif abi.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven...
1: Bağırma evladım, hakikaten şimdi kafam kaldırmıyor artık benim yani. Bağırma, sakin. Oy kurban olduklarım, mesajlar. Bozulan kasetlerin bantlarını yola bağlar, saklanırdık. Bakıp gizli gizli gülerdik. Araba geçince geçmeyeceğini anlamadım, dur bakayım. Bozulan kasetlerin bantlarını yola bağlar, saklanırdık. Gizlice bakıp gülerdik. Araba gelince geçemeyecek diye görmeden geçerdi. Ne safmışım. Evet ya, bu yapıyorduk, doğru. Ben de yapmıştım vallahi. 17 Çanakkale, Can burada. Hoş geldin Can. Benim şu anda aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ama çok uzaklardan akrabamın oğlu, çocukları sevdiğim, ilgilendiğim için beni öğretmen sanıyordu. Her gittiğimde boynuma sarılıyordu. Beraber ders babında şimdi büyüdük diyor. Beni görünce oralı değil. Eyvallah, kurban oldum. Çocukluk yanılgılarımız, gençlik ne oluyor diye bitiyor. Bakalım. Genel izleyici kitlesi logosundaki 3 kişi olduğu için sadece 3 kişi izleyebilecek bunu zannederdim. Yavrum ne yapıyorsunuz ya? İzlerken insanlar televizyonun içinde hareket ediyor zannederdim. Hatta tüplü televizyonumuz vardı. Arkasındaki deliklerden televizyonun içine bakmaya çalışırdım. Evet ya, bunu yapıyorduk ama hepimiz yapıyorduk yani. Güneş geceleri aya dönüşüyor zannediyordum. Vay be. Çok mantıklıymış gerçekten genç yani. Bu nasıl bir mantıktır ya? Camilerden büyük bina yapılınca yapan ve oturan kişilerin günaha girdiğini düşünüyordum. İlginçmiş. Domatesin kan yaptığına inandığım için ne? Maydanoz yersem gözlerimi de yeşil olacağına inanıyordum. Bu yüzden çocukluğumda çikolata yerine maydanoz yiyerek geçti diyor. Ve gözlerim hala yeşil olmadı. Bu nasıl bir mantıktır Dilara'cığım, hakikaten söylüyorum ya. Ders işliyoruz dediklerinde gerçekten ellerine şiş alıp örgü işlediklerini zannediyordum. Küçükken köye gittiğimde otobandaki herkesin bizim köye gittiğini zannediyordum. Güzelmiş abi. Bir gün dayımla statta maça gitmiştik. Yaş o zaman 14 falan. Hep televizyondan izledim tabii maçları diyor. Oturduk maça başladık. Bakıyorum anlatan biri yok. Al bak, benim gibi o da. Mal gibi kaldım. Ben hakikaten biri de anlatacak zannediyorum yani. Bak ne? Bakıyorum anlatan biri yok. Ses yok. Tezahürat dışında. O zaman aha, anladım diyor. Bir daha da statta, evet ya. Dizilerdeki hayatların gerçek olduğunu ve gizlice çekildiğini zannediyordum. Kurban olayım. Bununla ilgili bir şey var. Anlatayım mı size gençlik ya? Halil Ergun, kurban oldum. Bütün Türkiye'nin malumunuz bildiği insanlardan birisi. Velhasıl ATV'de oynayan Büyük Yalan diye bir dizi var. Emrah'la birlikte hikayeyi hemen özetliyorum. Emrah Halil Ergun'un oğlu. Aslında değil. Bunu Halil Ergun'dan saklıyorlar. Velhasıl senaryo böyle bir senaryo. Muğla'da çekiliyor dizi ve o esnada şöyle bir şey oluyor. Set dışında Halil abinin de bankada işi oluyor. Gerçek hayatta bankaya gidiyor. Diyor ki hani sete daha var. Yani asıl bankadaki herkes Halil Ergun'u görünce o Halil Bey hoş geldiniz, hoş bulduk bilmem ne falan. Sonra bir bankadaki kadın Halil Ergun'u kenarıya çekmiş, demiş Halil Bey size mutlaka bir şey söylemem lazım. Halil abi de demiş buyurun dinliyorum. Demiş ben sizin dizinizi izliyorum. Halil abi teşekkür etmiş. Demiş ki size bir şey söyleyeceğim. Emrah sizin gerçekten oğlunuz değil. Bildiğim böyle söylemiş ya. Demiş Halil Bey Emrah sizin oğlunuz değil, sizden saklıyorlar. Bak dizideki hayatları gerçek olduğunu ve gizlice çekildiğini zannediyordum. Aynı şekilde bizi de gizlice çekip televizyona koyarlar diye her hareketimi kafamda planlıyordum. Bu ne biçim kötü bir gülüş oldu sevgili dinleyenler. Evet, çok kötü bir gülüş oldu ama bu aralar çalışıyorum, güzel bir gülüş bulacağım kendime. Buyurun. Malumunuz hani geriye doğru arabayı sürerken böyle bir hani yan koltuğa el atma, arkaya doğru kafayı çevirme durumu var ya, ondan istinaden Mehmet yollamış, diyor ki abi arabaların geri geri viteste değil de arkaya doğru dönüp bakınca gittiğini zannediyordum. Kadir'cim hakikaten şu dizilere ne kadar çok takılmışsın sen ya. Diziler gerçek hayatta o an yaşanıyormuş gibi geliyordu. Bizim hayatımızı başka bir kanalda yayınlıyorlar mı acaba diye sürekli kanalları geçiyordum demiş. Var daha bir dünya var ya, kurban oldum. Ama verilmesi gereken bir reklam arası var anladığım kadarıyla. Bir mola mı? Mola, çünkü vallahi ışıklar yine yanıyor. Geçtik. Birazdan bir parti daha, duruma göre bakabiliriz. Şimdilik sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
2: Selam Arif abi. İngiltere'nin başkenti Kuzey Londra'dan seni şu an dinliyoruz. Acayip bunaltıcı bir hava var. Ama senin sesinle bizler burada bir nevi olsun serinliyoruz. Harika program. Number one. Bendeniz Perdeci Yunus, Londra.
3: Yeminle söylüyorum Arif Güven, 40 derece sıcakta dahi klimadan daha etkilisin.
4: Evlendikten sonra da hayat var abi, olmaz mı? Seni dinliyoruz işte. Tek sosyal yaşantımız o. Sosyal aktivitemiz o. Başka bir şey yok abi, bu kadar işte. Bir de sabahlar işe gidebiliyorsan ne mutlu sana yani.

0: Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Artık yollamayınız gençlik çünkü suyu bu kadar yeterli. Bakayım. Halit Ergenç'e çok güldüm. Yanlış insana gülmüşsün, hemen söyleyeyim yani. Halil Ergün'dü çünkü. Halil Ergün tabii canım. Bakalım. Küçükken sarhoştum, hatırlamıyorum. Eyvallah, kurban olduğum. Ben küçükken arabaların evimizin yolunu nasıl bulabildiğini anlam veremiyordum. Bu arabalar nereye gideceğini nereden biliyor diye düşünürdüm. Menemen'den sevgiler. Ay kurban olurum. Teşekkürler. Bakalım. Evet ya. Çocuklar duymasın ki Emine'nin gerçek hayatta da fakir olduğunu zannediyordum. Ama bizim insanımızda bu dizi karakterlerini gerçek hayatta da öyleymiş gibi algılama durumu bir hayli fazla var. Malumunuz abicim, bak bir şey söyleyeceğim. Pınar Altuğ yılın annesi seçildi canım kardeşim bir dernek tarafından. Oysa ki Pınar Altuğ'un daha o vakitler çocuğu bile yoktu. Yani Pınar Altuğ gerçek hayatta anne bile değildi, anlatabiliyor muyum yani? Ya da işte Çakır öldüğünde hatırlayınız ya, gerçektenmiş gibi canım ciğerim. Mevlütler okutuldu memlekette ya. Evet abi. Evet, televizyon ilk geldiğinde yükseğe koyunca daha iyi çekeceğini zannediyordum. Tavana monte ettik diyor. Anten ne işe yararsa. Yıl 76. Vay be. Baba mesela şeye çıkıyordu abi. Çatıya çıkıyordu. Dama çıkıyordu. Anteni çeviriyordu. Biz de televizyon açıyorduk. Oldu mu? Olmadı. Karıncalı. Biraz sola, biraz sağa. Dur. Elleme. Vallahi. Sonra o antenler gitti. Tel antenler vardı. Çanak antenler geldi. Ve evde iki tane çift çanak varsa... Tabii canım. Çift çanak varsa malibunuz hani... Tövbe yarabbim ya. Överim yollamış, kurban oldum ya. Dedem ne zaman bir şey yaptın mı eşek sudan geleceğe kadar döverim diyordu. Ben de gelir diye hep bekliyordum demiş. Ay yarabbi. Çocukken neyi ne zannediyorduk, bundan bahsediyoruz. Bakalım. Evet, şu stat muhabbeti artık gelmesin. Onu okuduk zaten. Televizyon izlememe izin verilmiyordu. Televizyonla tanışmam 6 yaşındayken oldu. O zaman televizyon içinde küçük insanlar yaşıyor zannederdim. Para transferiyle ilgili bak, diyor ki her ATM'nin altında diğer ATM'ye bağlanan boru ya da yol olduğunu zannediyordum. Paranın yol vasıtasıyla diğer lokasyona taşındığını zannediyordum. Vay be. Kedilerle köpeklerin aynı türün dişi ve erkek versiyonu olduğunu zannediyordum. Yavrularından kedi, doğanlarından da dişi köpek doğanların erkek olduğunu zannediyordum. Evet, geçelim. Ezanı Allah okuyordu zannediyordum. 10-12 yaşlarındayken 28-29 yaşlarını hayal ederdim. Bir anda hayatı o yaşta giriş yapacağını düşünürdüm. O anda o yaşa gelip gözlerimi açacağımı zannediyordum. Anladım da çok şey değilmiş, bakayım. Allah bizi kameralardan izliyor zannediyordum abi. Bu arada diyor ki Allah affetsin, bizim bakkalda kamera yok diye bir sürü sakız çaldı. Televizyonun ekranını kırınca dizidekiler ölüyorlar zannediyordum. Allah'tan sadece sanmışım diyor. Kırmayı denemedim. Yere düştüğümde dizimin yerin altından kan bulaşıyor zannediyordum. Annemler, bak bu güzelmiş ya. Annemler bizimkileri izledik dediğinde gerçekten akrabaları izliyorlar zannediyordum. Fotoğrafım çekilince sonsuza kadar yok olacağımı düşünüyordum. Bu nedenle tüm çocukluk fotoğraflarımı diyor hepsi ağlamakla çıktı. Park yapılamaz yazısını görünce zaten buraya park yapılamaz ki. Alan çok dar diyordum. Ben yemek yerken ayakta durursam doğrudan yediklerimin hepsi ayağıma kadar gidecek zannediyordum. Bu bir daha gelmiş. Baba bir dünya mesaj var ya. Kurban olduklarım. Eski fotoğraflar siyah beyaz diye dünyayı da siyah beyaz zannediyordum. Kemal Sunal'ın adını uzun bir süre Şaban zannetmiştim abi. Sonradan ismi olduğunu öğrendim diyor. Eyvallah. Müzik. Keloğlan'ı canlandıran Rüştü Asyalı'yı gerçekten de Keloğlan sanırdım ve gerçekten de hayatı öyle yaşıyor zannederdim. Gençlik bu kadar yeterli olmuş olsun. Vallahi söylüyorum, çok çok teşekkürler. Küçükken Ramazan'da pencereden ezan okudum, bütün mahalle orucunu açmıştı. Tabii ben dayak yemiştim diyor. Tövbe yarabbim ya. İnanmamışlardır oğlum. Bak buyurun. Kadir inanırlar. Türkan Şoray'ı evli zannediyordum. Evet ya. Merhaba, benim değil ama oğlum 2 yaşındayken balkona çıktı. Hava çok güzel. Oğlu şu yaz geliyor deyince de bir ağladı, bir ağladı. Ağlayınca sustu. Ama ne sandı bilmiyorum diyor. Allah Allah. Gençlik teşekkürler bu kadar. Hakikaten söylüyorum. Çünküsü artık bir F5 yapacağız malumunuz. Yazıyor, yazıyor gelecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, küçükken sizin köyde ebe yoktu galiba.
3: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
4: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
5: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
6: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?
1: Arif Güven Showtime.
7: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
8: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
9: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Hal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: Güven Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle.
1: Devam ediyoruz. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz bu arada bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar. Hem günün konusuyla alakalı hem de ne bileyim abi programın formatına uyan bir haber olunca hemen yolluyorlar. Ki bu konuda ne kadar hassas olduğumuzu bildikleri için buyur abi deyip de şimdi hani gerisini tabii ki yayında okumuyorum da okuyamıyorum daha doğrusu. Böyle bir haber yollanmış. Benim hakikaten yani ne diyeceğimi de bilemiyorum abi. Adana'da bir güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine kaynar su döktü. Allah seni bildiği gibi yapsın. Adana'da bir sitenin özel güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu uyuyan köpeğin yanına sinsi sinsi yaklaşıyor. Görüntüler de var burada. Ve sokak köpeğinin üzerine döküyor. Site yönetimi güvenlik görevlisinin işine son verirken yaralı halde bulunan köpeği tedavi sürdürüyor. Ya bu nasıl bir şey? Ben anlam veremiyorum ki. Abicim şu bir canlıları sevmeyi bir öğrenin arkadaş ya. Evet abi iyi olmuş. İşten atın. Hatta bir şey söyleyeceğim. Deşifre edin abi. Kimse iş vermesin. Kapı kapı dolaşsın. Her kapıya işte gittiğinde iş arıyorum dediğinde herkes üstüne bir kaynar su döksün şunu. Evet abi yapsın ya. Arınma Gecesi diye bir film var. İzlediniz mi canım kardeşim? Hemen böyle bir sormuş olayım. İzlemediyseniz aratın izleyin. Vallahi bak bu ruh hastalarını gerçekten söylüyorum ya. Bu ülkede bir arınma gecesi yapmak mı lazım? Anlamadım ki ya. Uyuyan hayvana sinsi sinsi yanına kadar sokuluyor ve üzerine kaynar suyu döküyor ya.

0: çok şey söyleyesim geliyor. Yayında olduğumuz için otomatikmen bizi denetleyen bir kurum olduğu için de frene basa basa hakikaten söylüyorum. Bugün balataları yakacağım burada yani. Nasıl bir şeydir ya? Hı? Nasıl hiç denk gelemiyoruz diye düşünüyordum eskiden. Valla bu tiplerle yani sonra anladım ki bak bunlar toplumdan dışlanmış, gücünün sadece mazluma yetebileceğinin farkına varmışlar. Ve dolayısıyla tenhalarda işte her şeyi yapabiliyorlar. Geçelim abi, geçelim. Geçelim. Gider ayak sinirlerimizi bozmayalım. Hakikaten söylüyorum. İnşallah bugün güzel böyle bir yazıyor yazıyor haberde buluruz. Şimdi haberler. Nerede kaldık canım ciğerim? Bakayım. Türk erkekleri aşk dolandırıcılarının ağına düşüyor zavallı erkekler. Bulgaristan ve Romanya'dan Türkiye'ye telefonla arayan kadınlara inanan Türk erkekleri bankalara TTT para yatırıyorlarmış. Malum bu bir şekildir. Sürekli biliyorsunuz hani burada aslında şimdi hikaye şu. Yani yabancı oluyor olması, hakikaten söylüyorum. Kadınların yabancı oluyor olması galiba bizim ilgimizi çekiyor. Yani anahtar kelime kadın ya da kız değil, yabancı. Yabancı olan şeyi merak etmek insanın doğasında var kardeşim yani. Bir de bizim bu yabancı hani bayan hastalığımız genel anlamda söyleyeyim. Herhalde şu sebepten dolayı. Ya söylediklerimi anlayasaya kadar zaten baya bir zaman geçer. Baya bir zaman kazanırım diye düşünüyoruz. Herhalde böyle bilmiyorum abi. Geçelim ya kurban olduğumuz. Buyurunuz. Batman'da belediyeye ait resmi araç belediyenin açtığı çukura düştü. Aferin. Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayda belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura belediyeye ait pick-up düştü. Kendi kazdığı kuyuya kendi düştü. Atasözü gerçek olmuş abi. Motosikleti çalan zanlı dolmuş param yoktu eve gitmek için çaldım dedi. Bize de gayet mantıklı geldi yani. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlar Büro Amirliği ekipleri otomobil ve motosiklet hırsızlarına yönelik bir çalışma yapıyor. Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ne meydana gelen olayda evinin yanında arabasını park eden M.K. geri döndüğünde arabasını göremiyor. Polise bildiriyor. Olay yerine geliyor. İnceleme yapılıyor. Velhasıl kısa süre içerisinde söz konusu otomobil polis tarafından Sarıçam ilçesinde durduruldu. Aracın şoför konumunda bulunan 26 yaşındaki M.Ö. diğer koltukta oturanlar, isimleri geçelim, 21, 26, 36 yaşında gözaltına alındı. Şüphelilerden birisi de demiş ki hastaneye muayene olmaya gittim. Dönüşte dolmuş param yoktu. Ben de motosiklet çalarak eve dönmeye niyetlendim. Rahatlar. Al bak pompalı tüfekle gaspı bakın nasıl karşıladı. Yine Adana 18 yaşındaki Süleyman İlker Portakal kökü babasına ait markette pompalı tüfekle baskın yapan iki gaspçı. Ki onların elinde pompalı tüfek var. Canım kardeşim. Konserve kutusu fırlatmış. Hesap makinesi fırlatmış ama başarılı olmuş. Bu nedir? Attığı gole sevinirken hayatını kaybeden futbolcu. Yavrum kurban oldum. Bizden bir haber değil. Hindistan. Hindistan liginde geçen hafta oynanan bir maçta gol atan, attığı gole takla atarak kutlamak isteyen boynunun üstüne düşen yavrum takla atmış. Abi taklaya gelmiş gençlik yani. Trajikomik bir olay tabii ki de. Arkadaş bir de düşün ya. Yani sen Hindistan liginde oynuyorsun. Yani 90 metreden rovaşata ile gol atsan kime ne oğlum lan? Amaç ne yani? At golünü efendi hava yazıp da kutla. Senin neyine takla yani. Zaten kızlarımızın birçoğu hep mantıksız buluyorlar değil mi? Hep şey diyorlar ya futbolla ilgili. 22 kişi koca sahada bir topun peşine koşuyorlar. Çok saçma. Evet diyorum saçma. Kirpiye rümel sürmek çok mantıklı yani. Bu ne? Uzun ömür evliliğe zarar. Balinaların 200 sene yaşadığını sağlayan gen bulunduktan sonra insan eğer insanlar da 200 sene yaşasaydı ne olurdu sorusu İngiltere'de tet tet tet. Yavrum geçelim ya. Bir de haberi böyle vermişler. Uzun ömür evliliğe zarar tabii canım. Valla evli olan bütün herkese mutluluklar diliyoruz. Malumunuz evlilikte başarının sırrını hep açıklıyorlar derler ki birlikte ortak bir şeyler yapabilmeye devam etmek. Dedim ben de bir sır vereyim. Evlilikte bir süreden sonra birlikte hiçbir şey yapmak istemiyorsun onunla ya. Bu nedir? Japonlar sevgiliden gelen telefon, mesaj, WhatsApp mesajlarını gizleyen cep telefonu üretmişler. Oo ne güzelmiş abi. Gençlik bak. Hani saklayacağım aman hemen sileyim hanım görmesin diye mesajları siliyorsunuz ya. Japonlar böyle bir şey yapmış abi. Sevgiliden gelen telefon, SMS aynı zamanda işte WhatsApp mesajlarını gizleyen bir telefon üretmiş. Yani gençlik teknoloji bize diyor ki aldat lan ne olur diyor yani. Aldat diyor ya teknoloji. Kurban oldum. Yetsin mi bu kadar? Ha? Kurban oldum. Yetsin bence ya. Biz bir bakalım. Eğer bulursak böyle bir helal olsun. İnsanlık ölmemiş haberiyle final mi, veda mı? Peki o zaman dur bakayım. Şunu bir tıklayayım, hangisi olacak?
1: Arif abi, Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
2: Arif'e dokunan sinekler ölsün.
3: Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan erdi ben. Aslanım abi. Her sabah dört gözle bekliyorum senin.
4: Arif abi, tavuk su içer, Allah'a bakar. Sana iyi yayınlar. Çiğli'den Uğur'unla sağlık.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.
3: Oy kurban olduklarım, hakikaten söylüyorum. Programımızın bu bölümüne geldiğimizde ciddi ciddi üstümden böyle bir yükün, bir ağırlığın kalktığını hissediyorum. Keyifliydi, güzeldi. İnşallah hani size de bu keyfi, buradaki enerjiyi aktarabilmişizdir. Hep söylüyoruz hayat, hani yol kenarındaki tabelalar diyoruz. Bize ayrılan sürede mümkün olduğu kadar da yüzünüzde tatlı bir tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Olduysa da hatamız, canım kardeşim, tüm samimiyetimle söylüyorum, elbette sonuna kadar affola. Final helal olsun. Final, vay baba insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Bu nedir bakalım? Helal olsun sana Eranıl diye böyle bir haberimiz var. Nedir hikaye? Bakalım. Körfez ilçesinde gazetecilik yapan ve herkesin tarafından sevilen Mustafa Eranıl, arkadaşımız yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü projeyle herkese örnek olmayı başardı. Türkiye'nin birçok şehrinde şehitler adına kütüphane kuran Mustafa Eranıl, bu kütüphaneleri kurmak için bugüne kadar 53.750 kitap toplayarak önemli bir başarıya imza atmış. Ne güzel, helal olsun abi, vallahi. Ve derler ki bak, o sadece kitap toplayıp o kitapları farklı illere götürüp kütüphaneler kurmuyor. Topladığı tüm kitapları tek tek inceliyor. Kütüphaneye girmeyecek içerikteki kitapları ayırıyor. Kontrollerini yaptıktan sonra rafa koyuyor. Vallahi helal olsun. İnsanlık ölmemiş dedirten hareket. Tamir için getirilen koltuğun içinden, canım kardeşim, altından artık hani neresindense altın çıkmış ya. Samsun'da koltuk döşeme ustası ile elemanı tamir için getirilen bir koltukta çok sayıda altın buldu. Buldukları altınları sahibine teslim eden usta ve elemanı insanlık ölmemiş dedirtti. Altınları teslim aldığı için mutluluğunu dile getiren hançer kayış. Vermeyebilirlerdi. Yok diyebilirlerdi. Yeni ev almıştım. O kadar ihtiyacım vardı ki. İlaç gibi geldi diyor. Ablanın bu kadar altın olduğundan haberi

Dostları uzatmayalım. Memnun kalan dostlarımızı, keyif alan dinleyenleri bizi yine burada seve seve keyifle misafir etmek istediğimizi söyleyelim.

0: masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: 27. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun,

0: binlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Spor'da Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız. Çok sağ olun.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Zeynep Bastık'ta yaptık. Misafir isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isim de hemen ardındansa Bengü'ye kulak veriyoruz bu kez. Dur Nereye isimli şarkısını seslendiriyor da. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ismi Hande Ünsal'dan dinledik. Sen Yok Yen isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biri oldu sanatçı. Ritmimizi bozmadan Jabbar ve Deep Rise beraberliğiyle devam edelim şimdi. Aldatıldık radyonuzda.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin başarılı seslerinden biri Gülşen'di konuğumuz. İtaat Yok isimli şarkısıyla beraber günün enerjisini de yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Ardındansa güçlü bir ses Tantaşçı karşılıyor bizi. Gidişat isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

Murat Boz'la birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. 10 yılı devirdi neredeyse bu çalışma. O dönemde çıkan albümünün de isim şarkısıydı aynı zamanda. Janti isimli çalışmasıyla dinledik Murat Boz'u. Sonrasında ise Derya Uluğ karşılıyor bizi. Yeniden günümüze dönüyor ve Şımarık isimli şarkısına kulak veriyoruz.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
2: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Cemile bir radyonuzdaydı, üzerinden zaman geçse de dinlemekten bıkmadığımız, enerjimizi de yukarı taşıyan şarkılardan bir tanesi diyebiliriz. Aç kollarını radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Ardından Tuğba Yurt ve İkilem burada İçiyorum Ederimize isimli düetlerini seslendiriyorlar.

Pop müziğin sevilen ismi Buray'dan dinledik. Senin Yüzünden isimli şarkısıyla günün ritmini de yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza Ankara Ekoz'la devam edelim şimdi. Beni Al isimli çalışmalarını seslendiriyorlar.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip.

Unutulmaz hit şarkılarından biriyle Gripini dinledik. Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar isimli çalışmalarıyla beraber gerçekten günümüzü oldukça keyifli hale getirdiler. Onları uğurlarkense şimdi son dönemin yükselen gruplarından biri Manifest burada olacak. Süperstar Ajda Pekkan'la bir araya gelerek çok özel bir düete imza attı onlar da. Hileli, radyonuzda sizlerle şimdi.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Son günlerin çok sevilen şarkılarından bir tanesini Elif Buse Doğan seslendirdi. Yangın Yeri isimli çalışmasıyla günümüze keyif kattığını söyleyebiliriz. Harika melodileri ardı ardına radyonuza yanı başınıza ulaştırmaya devam ediyorum ve bir diğer konuğumuz Amabel Matiz oluyor. Ya Bu İşler Ne isimli çalışması radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ara. Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Sibel Alaş'la birlikte geçmişe yolculuk yaptık ve unutulmaz hit şarkısı Adam radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında yeniden günümüze doğru dönelim ve Emre Kaya'ya kulak verelim şimdi ise. İkimiz Olamıyor isimli şarkısı radyonuzda sizlerle.

Pop müziğin çok sevilen seslerinden biri Berkay'dan dinledik. Yakın süreçte bizlerle paylaştığı teklisi Aslanlar Doğuyorlar radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ardındansa biraz yakın geçmişe gideceğiz. Aleyna Tilki ve Dedublüman bir araya gelerek çok özel bir cover şarkıyı imzalarını atmışlardı. İşte söz konusu o çalışma Sana Güvenmiyorum. Radyonuzda sizlerle şimdi keyfini çıkarın.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Pop müziğin önemli bestecileri arasına adını yazdıran bir isim Oğuzhan Koç, Bitti isimli şarkısıyla bu kez günümüze keyif katan seslerden biriydi. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Oğuzhan Koç'un ardındansa Yalın'la devam ediyoruz şimdi. O da en yenisi Akşamüstünü seslendiriyor.

Ebru Bey'den dinledik. Değilim isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi ve veda vakti geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Hadise'den Ara Beni isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Kaan Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Delikli Taş Mahallesi.

Fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Koskoca bir haftayı tamamlamak üzere Cuma'ya ulaştık. Cuma'nın ritmini yakalamak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir Cuma günü olsun diye. Günden daha fazla keyif alalım diye bugünün en sevilen şarkılarıyla, bugünün en güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız Cuma'yı keyiflendirmeye, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz.
1: Radyo Ses.

0: kenen tutulsun.
1: Mesaj gönderirken, sosyal medyada paylaşım yaparken emoji kullanıyor musunuz? Yeni nesil çok fazla kullanmıyor emojiyi. Herhalde biraz daha böyle orta yaşlılar daha fazla kullanıyor. Zaten kullandığımız emojiler de yaşımızı ortaya çıkartıyormuş. Yapılan araştırmalarda 2025 verilerinde dijital iletişimdeki kuşak farkını tek bir sembol üzerinden görünür hale getiren araştırmalar, dünyada en çok kullanılan emojinin artık klasik gülme emojisi değil, daha ziyade kişisel çıkartmalarla yeniden şekillendirildiğini ortaya çıkartmışlar ve fakat yine de 2025 verilerine göre dünyanın en çok kullanılan emojisi gözyaşlarına boğulan yüz olmuş. Gülmekten ağlayan derler ya, gözlerinden yaş gelerek gülme emojisi 2025'te en çok kullanılan emoji olmuş. Peki yaşımızı hangisi ele veriyor? Aslında neredeyse kullandığımız emojilerin hepsi, çünkü genç kullanıcıların önemli bir bölümü emojilerden tamamen uzaklaşmış. Kendi fotoğraflarından ya da belirli bir arkadaş grubunun anlayabileceği internet şakalarından oluşan çıkartmalar gönderiyorlar. Emoji paylaşanlar genelde orta yaş oluyormuş. Yani tek bir emoji ile sınırlandırmıyoruz. Gönderdiğimiz bütün emojiler yaşımızı ortaya çıkartıyor hanımlar beyler, haberiniz olsun.
2: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: şimdi kendi aramızda şakalaşabiliyoruz arkadaşlar arasında ama ünlüler kendi arasında. Şakalaştığında ciddiyete dönebiliyor mevzu. Son zamanlarda Sefo'nun evlilik teklifi çok fazla konuşuluyor. Fakat Sefo'nun Çağla Boz'a yaptığı evlilik teklifinin aslında bir şaka olduğunu söylüyorlar. Gerçekten şaka mıydı? Yoksa öyle olduğunu mu kabul etmek istiyorlar? Tartışılır. İkiliden gelen açıklamada yapılan evlilik teklifi şakaydı demişler. Peki Sefo'yu dinledik. Şakalar bazen şakanın dozu bazen kaçtığı vakit ciddi olarak algılanabiliyor. Biz de ciddi algılamıştık aslında. Yine seni severdim dedi Sefo hayatın ritminde. Peki güzel bir cuma günü olsun. Radyonuz açık olursa birazdan Selman Tin burada olacak Oğuzhan Koç'ta Özgün'ü dinleyeceğiz. Melis Fis, Berkay, Zinet Sali çok daha fazlası var ama onlardan önce Tabu ile Gizem radyolarınızda.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmayın.

0: Hamamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

başım ağrıyor deyince ilk aklınıza gelen şey ne? Bence kadınlar olması gerekiyor. Çünkü dünya genelinde kadınların migrenle mücadelesi erkeklere göre iki kat daha fazla. Gerçekten de öyle. Ne yazık ki migren tipi baş ağrısı kadınlarda erkeklerden iki kat daha fazla gözüküyor. Bilim insanları bu durumun ardında bir biyolojik sır olduğunu söylerken nihayet yeni bir araştırma kadınlık hormonu östrojenin beyninizdeki stres kapılarını ardına kadar açarak migren ataklarını tetiklediğini ortaya çıkartmış. Yani en büyük sorumlusu vücudumuzdaki östrojen sevgili hanımlar ve dolayısıyla kadınlarda migren erkeklere göre iki kat daha fazla görülüyormuş.

0: Sosyal medya yüzünden gitgide tüketim odaklı insanlar haline gelmeye başladık. Tamam, hepimiz değil, hepimizi bir tutmuyorum. Ne de olsa ne demiş eskiler, bir elin beş parmağı bir değil. Herkes farklı farklı yaşıyor hayatlarını tabii ki ama pek çoğumuz sosyal medyada gördüğümüz hayatlara zaman zaman özeniyoruz. Ben niye tatil yerine gitmiyorum mesela, onun gittiği tatile gitmiyorum. Ben niye yurt dışına seyahat etmiyorum. Ben niye o eşyaları almıyorum. Niye o ayakkabıyı giymiyorum. Niye o kıyafetleri satın almıyorum gibi düşünceler olabiliyor. Kadın erkek fark etmeksizin, hatta çocuklarda da var. Bu tüketim toplumu çocuklardan itibaren değişmeye başladı. Fakat yapılan araştırmalar tüketim odaklı yaşamak yerine sade, hatta paylaşımcı bir hayatı benimseyen insanların daha mutlu hissettiğini ortaya çıkartmış. Kendi halinizde, hani kendi yağımda kavruluyorum der eskiler, belki duymuşsunuzdur bu sözü. Kendi halinde yaşayan insanların daha mutlu yaşadığını, hatta paylaşımcı olan insanların, elinde var olan azı bile paylaşan insanların daha tatmin olmuş hissettiğini, daha mutlu hissettiğini söylüyorlar. Bir de böyle deneyin bence ve dahi çok daha mutlu olacağınızı, çok daha iyi hissedeceğinizi ben de net söyleyebilirim. O halde biraz daha sade, biraz daha tüketimden uzak, kendi halimizde yaşamakta fayda var.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: yıllarda güzellik deyince Koreliler aklımıza geliyor. Hatta Kore güzelliğiyle alakalı pek çok malzeme satılıyordur. Görmüşsünüzdür mutlaka, belki de sahip oldunuz. Kore güzellik sırrı artık açığa çıkmış. Yani her yerde aramanıza gerek yok. Özellikle sivilceleri, siyah noktaları sıkarak ya da o agresif bantlarla cildinize zarar vererek uzaklaştırmayacaksınız. Bu da sosyal medyada bir viral video ile ortaya çıkmış. Fidi metodu sayesinde yağ yağı çözer, çivi çiviyi söker manasında. Cildinizdeki pürüzleri parmak uçlarınızla Fidi metoduyla ortadan kaldıracağınızı söylüyorlar. Fidi metoduyla, kil maskesiyle cildinizdeki pürüzleri daha kolay temizleyeceğinizi söylüyorlar. Temizleme yağı sayesinde de gözeneklerin tamamen temizleneceğini iddia etmişler. Denediniz mi bilmiyorum ama yeni trend sosyal medyada buymuş. Ben de bahsetmiş olayım. Her trendi de denememek lazım aslında.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: bazen sabah uyandığınızda böyle gözlerinizin altı, yüzünüz, hatta elleriniz şiş uyanıyor olabilirsiniz. Uzmanlar aslında bunun sebebinin tabağınızda fazlasıyla tükettiğiniz bir gıdadan kaynaklandığını söylüyorlar. Tabii ki tuz. Evet, vücudun temel işlevleri için gerekli ama günlük tüketim 5 gramı geçmeyecek. Ölçeceğiz, biçeceğiz, günlük 5 gramı geçmeyeceğiz. Çünkü fazla tuz tükettiğimizde sadece yüzümüzde, gözümüzde, ellerimizde şişkinlikle kalmıyoruz. Kalp, damar, tansiyon, kemik, mide rahatsızlıklarını da beraberinde getiriyoruz. Yüksek sodyum tüketimi bunu da beraberinde getiriyor, haberiniz olsun. Bu yüzden tabağınızdaki tuz miktarını, gün içinde tükettiğiniz tuz miktarını 5 gramdan fazlası olmayacak şekilde ayarlamakta fayda var diyelim. Bir hikaye vardı, belki hatırlayanlar vardır. Seni tuz kadar seviyorum babacığım diye. Onu da bir araştırın, güzel bir hikaye. Yokluğunun da tuzun olmamasının da aslında vücuda zarar verdiğini hatırlatmak isterim. Kararında, tadında yeteri kadar kullanmakta fayda var. Her şeyde olduğu gibi tuzu da.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

arkadaş ortamında, aileyle, sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz vakit sohbet, muhabbet ortamında telefon tabii yanımızda. Bahsettiğimiz mevzular telefonda sonra karşımıza çıkıveriyorlar. Telefonlar bizi mi dinliyor? Evet, bizi dinliyor. Doğrusu bu. Aslında asıl amaç sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak. İhtiyaçlar doğrultusunda reklamlar çıkartıyorlar karşınıza. Bir sohbet sonrasında cep telefonunuza gelen reklamlar uzmanlara göre uygulama yüklenirken verilen izinler yüzünden ortaya çıkıyormuş. Bu yüzden uygulamalarınızı tek tek inceleyip verdiğiniz izinlere şöyle bir göz atacaksınız. Mikrofon

0: Yapay zeka ile her şeyi konuşmayın. Sonra bizi ifşa ediyorlar. Gözümüzün yaşına bakmazlar. Söylediğimiz her şeyi ifşa edebilirler. Tamam, şaka bir yana ama evet, insanlar benimle konuşurken en çok bu 10 kelimeyi kullanıyor diye bir ifşada bulunmuş yapay zeka. Sonuç olarak duyguları olmadığı için, bizim gibi düşünmediği için, adı üstünde yapay zeka olduğu için her şeyi ifşa edebilir. Milyonlarca insanın her gün dertleştiği, iş yaptırdığı, soru sorduğu yapay zeka, kullanıcıların en sık tekrarladığı kelimeleri ifşa etmiş. Peki siz en çok yapay zeka ile konuşurken hangi kelimeleri kullanıyorsunuz? Listenin birinci sırasında lütfen var. Çok kibarız, rica ediyoruz yapay zekadan. Nasıl, yardım, teşekkürler, özetle, yaz, kısaca, örnek, fark, yani gibi kelimeleri çok fazla kullandığımızı söylemiş ama birinci sırada lütfen kelimesinin olması beni biraz mutlu etti. Hali hazırda hala kibarlığımızdan ödün vermiyoruz ne de olsa.
1: Radyo Ses. Radyo.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Fatura. Real halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Kötü giden bir günü daha iyi hale çevirmek için, kendinizi daha iyi hissetmek için ya da sıradan bir günde çok daha mutlu hissedebilmek için yakın arkadaşlarla bir araya gelmekte fayda var. Yapılan araştırmalar, sevdiğiniz arkadaşınızla sadece 12 dakikalık bir sohbetin bile düşünce biçiminizi tamamen değiştirebileceğini ortaya çıkartmış. O halde kötü giden anları değiştirmek, düşüncelerinizi değiştirmek, olumsuzluklardan ulaşmak için sevdiğiniz arkadaşlarınızla sadece 12 dakika bir arada olmaya ihtiyacınız var, unutmayın. Bir 5 dakika görsem seni yeter değil, artık bundan böyle bir 12 dakika görsem seni yeter diyeceksiniz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Coskoca bir haftayı daha bitirmek üzereyiz. Bu güzel Ağustos gününde, bu güzel Cuma gününde, bu sıcak Cuma gününde hayatın ritmini yakaladık. Günü daha keyifli hale getirdiğimize inanıyorum. Aynı keyif almak için pazartesi yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyorum. Güzel bir hafta sonu olsun hepiniz için. Sevdiklerinizle birlikte doyasıya eğlendiniz, dinlendiniz. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi hayatın ritminde yine buluşalım. Hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir.

0: esperanlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
5: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon

0: 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Baran Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kaynar Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40

0: Bunlar hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız.